0: Çok dedi. Çok dedi.
1: Can you assign a rescue to our incident, please, for medical purposes?